benim Hülya'mı. Daha ders okudular. Kendi bari. Hem bir videoda acı body, like, share ve subscribe kodin olalım.